0: garçon, ben bir kibar garçon.
1: Ben dişar, ben di, ben di, har kirpa garçon, ben di.
2: Nilari, nilari, nilari.